İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

desede, kör şeytan resmini yırtak desede, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

Boşuna harcamışım kendim insanlara. Boşuna çırpınmışım can dediğim kardeşlere. Düştüğümde anladım. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Hele bir de yar diye sarıldığım, canımdan can kattığım, ona mutlu olsun diye kendimi harcadığım, o da bu sene benden giden gidene. Haykırırsın, sesin çıkmaz, seni kimseler adam yerine koymaz. Ölümü istersin, o da sana uğramaz. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Ezgiler gelir aklına, ağlarsın düştü gün bu durumlara. Bir yol ararsın, bulamazsın, bulamazsın çıkmaya. İşte o zaman anlarsın bütün yolların kapalıdır. Bu sene senden giden gidene. Sarılırsın toz gördüğün alkollere. Yalvarırsın ulan beni tez öldürsün bu meret diye.

da benden sana tavsiye olsun. İnsanı mert diye malından, yiğit diye canından edenler. Sakın ha aldanma bu sözlere. Bittiğinde anlarsın kimse kalmamıştır seninle. Sakın ha, sakın, sakın.

hem bendeki senin. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: Biz sizin evinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
1: Gönüllere dokunan Türk

0: Radyo Dabayazıt.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine, cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binler. İkinci ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
5: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
6: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
7: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
8: Bu mu?
9: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain, yıkıldı kaç kere dünya.
8: Bu mu?

0: Radyo Doğubaya Sıt.
1: Bilirim acını gidenin gözü yaştı. Şimdi söyle bana arayı kim açtı, kaldık yayan. Bir sebebi vardır artık aman bir feryat.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Music Show.
1: Yeni bir güne merhaba. Güneşli bir güne. Haftanın perşembe gününde, dördüncü iş gününde merhabalar. Günaydın. Ben Mazlum Günhan. Ayrılık çıkmaz. Bugün kimler bizlere eşlik ediyorsa çok acil bir şekilde yazsın görelim. 0472 312 3007 0472 312 3007 WhatsApp. Instagram Radyo Doğa Beyazıt. Instagram Radyo Doğa Beyazıt. Bekliyoruz. Mesajlar gelsin. Yazsın mesajlar. Mesajlar yağmaya başladı. Evet, gelen giden mesajlara bakalım. Bugün haber paylaşmak için baktım ama hiç düzgün bir haber bulamadım ya. Var mı elinde haber olan güzel haberler? Paylaşalım. Emrah Toksun Almanya'dan selamlar, hoş geldiniz. Dilek Hanım burada, birkaç dakika dinleyip sonra gidecekmiş, işleri varmış. Bayram ziyaretleri devam ediyor. Bizim Kürtlerde var ya, bayram bitmiyor. Hala geçmiş bayramın kutlu olsun diye mesajlar geliyor. Yeter ama artık ya. Vallahi bayram bitti ya. Bayramın üzerinde bir hafta geçti ya. Yeter artık ya. Seni benden olmak. O da gidecekmiş, bayram ziyaretleri devam ediyor diyor. Kolay gelsin valla diyelim. Melek Hanım burada, Sevda Hanım burada. Ondan sonra Elif Hanım burada. Bir dinleyicimiz burada. Melike Hanım burada. Melike Hanım'a kötü bir haberim var. Melike Hanım, maalesef ki şarkınızı bulamadık. O yüzden sizden başka bir şarkı bekliyoruz Melike Hanım. Aykut Bey PTT'den bize ulaşıyor. Selamlar, sevgiler PTT'ye. Emin Bey hoş geldiniz. Iğdır Ağrı yolcuları kalmasın diyelim. Seni benden almak artık. Hani Baba Tur bizi dinliyormuş. Kim bu aşkları biter diyen insafsız. Elif Hanım beni zincir mağazasının yanında gördüğünü düşünüyormuş. Acaba siz misiniz diyor. Elif Hanım, bir de salı günü Elif Hanım, Allah aşkına. Bugün perşembe. Vallahi salı günü nerede olduğumu bile hatırlamıyorum. Düşündüm. Çok düşündüm ama.

bulamadım ya. Çok zor bir şey. O zincir dediğiniz şey mi? Her iki günde bir çılgın indirim yaptığını iddia eden orası mı? Sürekli açılış gibi bir şey yapıyor. İndirim. %70 indirim. Bomba indirimler sizi bekliyor. Ama hiçbir indirim de yok diye biliyorum yani. Öyle diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum.

Bakalım. Burhan diyor ki abi seni tanımamız için diyor çarşıda diyor Radyo Doğubayazıt logolu bir tişört giy diyor. O olur tabii. Her gün öyle yapacağım. Tişörtü de sen bastır ama ben param yok.

Var mı elinde haber maber olan bir şey? Gönderin okuyalım. Ama güzel haberler olsun öyle. Kötü haber istemiyorum, yeter artık. Çok kötü haber var ya dünyada. Dünyanın çivisi çıkmış da haberimiz yok.

Ferhat Bey diyor ki aynen diyor, mağazanın indirimleri yalan diyor. Bir de malları da kalitesiz diyor. Çocukları aldık, ikinci yıkama da diyor gitti yani diyor. Vallahi öyle işte, dikkat etmek lazım. Abi merhaba, bir haber var, buyur oku diyor. Bakayım. Akın Gürlek açıklamış, duruşmalar yaygınlaşacakmış, avukatlar artık ofislerinden çıkmadan da davalara katılacakmış, öyle bir haber gelmiş. İyi bir şey bence, davalar artacak, mahkemeler duruşmada yapabilecekmiş. Ondan sonra bir haber daha, onu da okuyalım. Daha doğrusu haberin devamı, özür dilerim. Diyor ki Akın Gürlek Adalet Bakanı, 108 mahkeme daha kuruyoruz demişler ve bu sayede davalar hızlı çözülmesi bekleniyormuş. Sana iyi bir haberim var, belediye bizi takmıyor. Stadyum yolunun çamur ve dolduruldu da mı acaba? Gerçekten doğru mu? Asfalt değil ama diyor. Yani yama yapmışlar. Güzel, o da iyi. Yani yapsınlar yani. Zaten çarşının merkezini mahvetmişler. Bari o taşları getirip oraya koysalar da. Vallahi harbiden iyi fikir bak. Belediye sesleniyorum. Efendim o parke taşları ne yapacaksınız? Getirin stadyumun orada parke yapın bari. Çamur çukur bitsin artık. Abi bizi hiç sevmiyorsun, mesajlarımızı okumuyorsun demiş. Efendim kimsiniz ki? Vallahi ilk defa böyle bir mesaj gördüm. Başka hiçbir mesaj görünmüyor bende. Bende başka yok yani.

Merhabalar, iyi yayınlar. Sizin programınızı severek dinliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım Meltem Hanım, sağ olun, kolay gelsin demişsiniz. Size de her ne iş ile uğraşıyorsanız kolaylıklar diliyoruz diye söyleyelim. Başka şöyle devam edelim. Abi bugün öğleden sonra yağmur var mı diyor. Valla bilmiyorum ki inin. Ben hiç hava durumuna bakmıyorum genel itibariyle. Nedense hiç alışkanlığım yok yani. Çok nadiren bakarım. Ama varsa bilen lütfen yazsın. Hava durumu nasıl bugün? Yağmur var mı? Yağmur. Olacak mı? Abi şu an mis gibi Kürt böreği yiyorum. Sen de yemek ister misin diyor. Yemek isterdim ama nasıl yiyeceğiz? Şey yok. İmkanımız yok. Yayındayız. Yayında yemek yenilmez. imkanımız yok maalesef. Keşke olsa. Ona haber veriyor. O gün gelecek. Evet. Tam da orası diyor Elif Hanım. Valla... Telefonla konuşuyordunuz. Ha, telefonla konuşuyorsa o kesin benim. Bak ben telefonla çok görüşen bir insanım. İşlerimin %90'ı telefonla olduğu için odur yani muhtemelen benim.

0: Arabayla geçmiş, telefonla konuşuyormuşum. Geçip geçmemekle ilgili kararsız kalmışım. Sonra vazgeçmişim diyor.
1: Allah Allah.
0: Öyle bir şey başıma gelmedi ama. İlginç. Belki ikizimdir. İkizim de yok. Atamadım o. Gümüş kerdanınla tutsaklı bedellerinle. Oysa diyor, ne diyor Elif Hanım? Oysa diyor, durup yol verecektim. Belki de o alışkanlık bizde yok ya. Bizi görenler gaza basıyor ya. Elif Hanım belki de o yüzden güvenmemişimdir. Kesin bana çarpacak diye bir şey. Ama hatırlamıyorum öyle bir şey yol. İnanın hatırlamadım. Olup olmadığını tam hatırlayamadım. Varmadan, Idır'a varmadan önce lütfen istek parçamızı bir... sefer çalın lütfen diyor. Tamam size bir iyilik yapalım. Ama siz de Iğdır'a eğer yolum düşerse Emin Bey eski fiyattan beni götüreceksiniz, tamam mı? Eski fiyat o 2013-14'lerde hani 10 liraydı ya. O fiyatlarda beni götüreceksiniz, tamam mı? Nostalji yaşamak istiyorum ya. O günleri yaşamak istiyorum ya. 2013'te 14'te valla 10 liraydı Iğdır'a gitmek ya. Şu an olmuş 200 lira değil mi? Of be, 200 lira. En son 200'dü, belki daha fazladır. Neyse, Emin Bey mesajını okuyalım, araya gidelim, bir torpil yapalım. Merhabalar, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Hani ve Batur olarak Ağrı Iğdır seferleri devam ediyorlarmış. Sizi severek dinliyoruz demişler, teşekkür ediyoruz. Iğdır'a doğru seyahat ediyoruz demişler. Seyir halindeyiz demişler ve Ömer Çokdin Fen Lisesi'nde eşim Nuriye ve arkadaşlarının sergileri var diyor. Aynen öyle. Herkes katılsın lütfen bugün. Hepsi bakayım şöyle. El sanatları diyor. Aynen öyle. Hepsi el emeği. Gerçekten büyük bir emek var ortada. Herkes gitsin bir baksın lütfen. Biz de uğramayı düşünüyoruz bakalım. Tüm Doğu Beyazıt'ı bekleriz demişler ve onlar ve tüm yolcularımız için diyor. Ovesta'dan Krasesor parçasını istiyoruz demişler. Tamam, o zaman size o şarkıyı göndereceğim Emin Bey. Ama siz de bana dediğim gibi bir gün Iğdır'a gelirsem 10 liradan gideceğiz. Öyle başka kabul etmiyorum. Çalarsanız sevinirim diyor. Bir de size kendime Kaptan İlhan'a da istiyorum demiş. Tamam, Emin Bey'e, Kaptan İlhan Bey'e, herkese gelsin o zaman, şarkıyı seçelim hemen gönderelim. Siz yeter ki gelin diyor. Tamam. Size belleş yok, ben belleş isem 10 lira efendim, 10 liradan vereceksiniz, 10 liradan asla gitmem yani, yoksa asla kabul eder. 10 lira 10 liradan ne fazla veririm ne az veririm, size söyleyeyim yani. Peki Krasesor şarkısı, şimdi nasıl bulacağım ona bakıyorum, vardı aslında bizde ama bakayım, inşallah bulabiliriz, hadi bakalım şöyle bakalım.

Evet, İlhan Kaptan Emin Bey ve tüm yolculara Iğdır yolcusu kalmasın diyelim. Hatta Iğdır'daki Iğdır yolunda olanlar Instagram Radyo Doğubayazı da takip etmeyi unutmayın. Öyle yaparsanız bir sonraki seferde indirim olacakmış. 10 liradan gireceksin. Şaka bir yana, lütfen Instagram'dan bizi takip edin. Iğdır servisinde bulunanlar, şu an Iğdır'a gitmekte olan herkese sesleniyoruz. Radyo Doğubayazı Instagram hesabını takip edin.

0: ediyoruz.
1: Devam edelim. Ferhat Bey diyor ki buradan Sevim Hanım'a çağrıda bulunuyorum. Havuz bu gidiş herhalde açılmayacak. CİMER'e şikayet edeceğiz. Ferhat Bey geçen sizin sesinizi duymuşlardı ve bir mesaj göndermişlerdi. Size iletmiştim. Bu gidişle diyorlardı uzun bir süre açılmayacak. Yani aylar sürebilir, bilginiz olsun. Dilerseniz bir diğer kurumlara da bir yazın hani. Ama aylar süreceği söyleniyor. Öyle söyleyeyim size. Vallahi beni güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün diyor Elif Hanım. İnşallah hepimizi güldürsün. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Volkan Erdoğdu aradı. Cezaevinde bulunan tüm arkadaşlara, eş dosta, herkese güzel bir şarkı istedi. Barış Manço'dan Yaz Dostum şarkısı listeye alındı bile. Hemen devam edelim. Bakalım. Evet, tekrar ediyorum. Yani şu an Doğubayazıt Gençlik Merkezi'ndeki havuzda bir sorun var ve aylar süreceği söyleniyor. Buradan herkese söylemiş olalım. Havuzda herhalde geniş kapsamlı bir arıza var yani, öyle diye biliyorum. Ama yetkililerden daha sağlıklı bilgi alırsınız diye düşünüyorum. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş dinleyicimiz. Teşekkürler. Nasılsınız bugün demiş. Bugün iyiyim vallahi ya. Siz nasılsınız bugün? Umarım iyisinizdir diyor. Sizden diyor Soner Arıca'dan Sokak şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş ve şimdiden teşekkür ederim demiş. Ve de herkese ve sizlere gelsin demiş dinleyicimiz. Evet, kaybettik sandıklarımız diyor. Aslında hiç... pardon, bir dakika, mesaj gitti. Dur, nereye gitti ya? Dur. Aslında hiç yokmuşlar. Yola devam ediyorsanız onlar olmadan daha çok mutlu, huzurlu olduğunuzu fark ediyorsunuz diyor. Öyle bazı insanların kaybı inanın daha iyidir. Daha iyidir. Bunu da biliyoruz yani. Bu da bir gerçek. Dinleyicimiz diyor ki Mazlum Bey diyor dün zamansız yakalandık yağmura diyor. Ama çok güzel ıslandık diyor. Ya dün güzeldi yağmur, aynen öyle. Ben de eve kaçtım ıslanmamak için, yetiştim. Bence dün ıslanan Doğu Beyazıt halkı güzel ıslandı. Belki de bir daha hiç olmayacak yerde olmayan şey olmayacak saatlerde diyor. Islandık, ıslandılar diyor. Ama güzeldi de belki bugün yine ıslanır Doğu Beyazıt halkı, belli olmaz yani, öyle görünüyor. Havalar kara bulutlu, belli olmaz. Bir bakarsanız yine bir ıslanma seansı gerçekleşir Doğu Beyazıt'ta. Peki o zaman yağmuru sevenler için de gönderelim bu şarkıyı. Sokak Soner Arıcı'dan geliyor. Hemen sonrasında buradayız. Bir yere kaybolmayın lütfen.

Evet, birazdan Dilek Hanım'ın şarkısı da gelecek. O da ablasıyla birlikte bizi dinliyorlarmış. Selamlar olsun. Onlar da bize selam göndermişler. Devam edelim. Şöyle bakalım. Birkaç mesaj okuyalım. Sonra hemen araya gideceğiz. Şimdi Elif Hanım'ın istediği şarkıyı tam olarak şey yapamadım, çözemedim. Şirin şarkısını istiyorum demiş ama Servet Kocakaya'nın arama yaptığımda Servet Kocakaya'nın Koştum Şirin şarkısı çıkıyor. Öyle bir şarkısı çıkıyor. Umarım doğru şarkıdır. Öyle göndereceğiz. Eğer doğru değilse de Elif Hanım bizi uyarsın ama bakalım. Bence doğrudur diye tahmin ediyorum. Peki, hızlı bir şekilde devam edelim. Sıradaki mesajlarla Ferhat Bey baba adamsın demiş. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ondan sonra hayırlı sabahlar Mazlum Bey. Sizden diyor Aynur Doğan'dan Lafke şarkısını istiyorum demiş Melike Hanım. Ama maalesef Melike Hanım şarkınız yok demiştik zaten sabah. Duymadınız galiba ya da dinlemiyorsunuz. Günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Mabel Matiz'den Karakol parçasını çalarsanız diyor sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden demiş bir dinleyicimiz. Peki, o zaman Karakol şarkısını da listeye alıyoruz. O da birazdan gelecek ama öncesinde Elif Hanım'ın istediği şarkıya bir kulak verelim. Elif Hanım'ın mesajını da okuyalım. Ne demişti? İlk mesaja gidelim. Şöyle hemen. İlk mesajda ne demiş ve en son mesajını da alalım, ikisini beraber okuyalım, araya gidelim. Şimdi Elif Hanım demiş ki bize, günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, keyifli bir yayın geçirmemiz dileğiyle diliyorum demiş, teşekkürler. Dün maalesef yayını dinleyemedim demiş, dinleme fırsatı olmamış ve hastaneye gitmiştim diyor. Aa, çok geçmiş olsun, umarım her şey yolundadır. Bugün yine radyo başındayız demişler, ne güzel. Çok geçmiş olsun, umarım bir sorun yoktur diye tekrar söyleyelim. Doğru diyor Mazlum Bey. Oo, süper, o zaman doğru şarkıyı seçmişiz, süper. Siz de güzel şarkı seçmişsiniz, tam sabahın ruhuna uygun bir şarkı bence. Triyot ile savaşıyoruz demiş. Aa, annemde de o var, çok sıkıntı valla. Allah kolaylık versin, yani zor. Son zamanlarda sanki çok mu var, bana öyle geliyor, algıda seçicilik mi var, annemde falan olduğu için mi dikkatim çekiyor bilmiyorum ama sanki çok fazla artmış durumda diye düşünüyorum. Acaba sebebi nedir? Genetik de olabilir bu arada galiba, olabiliyormuş.

Evet, devam edelim sıradaki mesajlar ve sıradaki şarkılarla. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilek Hanım hala burada mıdır bilmiyorum ama şarkısını çalmaya geldik. Evet, Sevda Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın Sevda Hanım. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Blok 3'ten güzel bir şarkı Ferhat'ım için istiyorum. Teşekkürler demiş. Teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Faik Avcı hocam selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Güzel bir parça Nevzat Kaya, Fuat Kaya ve Engin Kaya ve tüm Kaya ailesine gelsin diyor. Hepsine göndereceğiz tabii ki. Ondan sonra selam olsun herkese. Bir de Volkan Kaya'ya da gelecekmiş efendim, onu da söyleyeyim. Peki o zaman şöyle yapalım. Güzel bir şarkı dinleyelim. Siyam ve Ebru Yaşar Yoksun şarkısını Dilek Hanım ve ablasına göndermiş olalım. Didem Hanım gelmiş. Didem Hanım umarım yeni bir şarkıyla gelmişsinizdir. Pek bu ara yeni şarkı yok ya. Adamlar şarkı yapmıyor artık. Bakalım. Sürpriz. Daha mesaja bakmadım inanın. Sürpriz olacak sırası geldiğinde Didem Hanım. Bakalım yeni şarkı var mı yok mu göreceğiz. Evet, Didem Hanım aklımıza geldikçe yeni şarkılar eşit Didem Hanım eşittir yeni şarkı yani, öyle aklımda kalmış.

Efendim Faik Avcı şu an arabada bizi dinliyormuş. Az önce sıradaki şarkıyı Kaya ailesine armağan etmiştik. Bu sefer de sadece Faik Avcı'ya gelsin bu şarkı. Arabada bangır bangır dinlesinler. Güzel şarkı çünkü. Devam edelim. Saatler 10.36'yı gösterirken bakalım neler demişsiniz bizlere. Sıra kimdeymiş? Sıra kimde? Bakayım. Heh, PTT'den Aykut Bey. Bakalım ne demiş bize acaba? PTT'ye selamlar. Bakayım şöyle bir mesaj daha okuyalım. İki mesaj okuyacağım. Mehmet Salih Bey ve PTT'den Aykut Bey'in mesajını okuyalım. Araya gidelim. Aykut Bey diyor ki Mazlum abi diyor selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Nasılsın abi diye sormuş. İyiyim umarım siz de iyisinizdir diyor. İyisin inşallah demiş. Uzun zamandır yoktum diyor. Niye yoktunuz ya? Geldim ama diyor abi. Evet. Ayağımın tozuyla bir İbrahim tatlı sesten Yakamoz parçasını çalar mısın? Parça PTT ailesine gelsin diyor. Dinleyen herkese gelsin diyor. Ama çok güzel şarkı bu arada. Geliyor birazdan. Merhabalar Mazlum Bey diyor. İyi yayınlar dilemiş. Sağ olun Mehmet Salih Bey. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Peki o zaman bu şarkıyı Mehmet Salih Bey'e de gönderelim. Faik Avcı'ya gönderelim. Bizden şarkı bekleyen herkese gönderelim. Kürtçe hareketli bir şarkı sizler için geliyor.

Evet, sırayla mesajları okumaya devam edelim. Geldik Nuriye Hanım'a. Nuriye Hanım diyor ki buyurun haber diyor. Nuriye ben diyor. Aa, güzel haber. Sizi bu sefer bekliyoruz diyor. Vallahi ben de bugün gelmeyi düşünüyorum ama bir bakalım. Nasip olursa ben de bugün gelmeyi düşünüyorum. Şansımız yaver giderse, bir problem olmazsa inşallah ben de gelmeyi düşünüyorum Nuriye Hanım. Merhaba Mazlum Bey demiş. Kim demiş? Vallahi kim olduğunu bilmiyorum. Sadece merhaba Mazlum Bey demiş. İsmini de yazmamış. Var mı ismi ya? Bakayım. Belki vardır. Göremedim ama. Yok. Göremedim. Dincimizin ismini göremedim. Evet. Evet. Bakayım. Büşra Hanım ve Yusuf Bey'miş. Tamam, şimdi gördüm. Hemen mesajınızı okuyacağım. Bak, şansınız varmış. Hemen denk geldi. Okuyayım. Biz Büşra ve Yusuf çifti. Büşra Hanım, bir şey fark ettim. Siz Yusuf Bey'in ismini küçük yazmışsınız. Kendi isminizi de büyük yazmışsınız. Bak. Bunu fark ettim. Neyse, dur. Şaka bir yana devam edeyim. Çifti diyor. Çok sevdiğimiz biricik kardeşimiz Eray Şahin diyor. İstanbul'dan geldi diyor. Ne güzel, İstanbul'dan gelmiş memleketimize. Ve de diyor ki onun için diyor Velat şarkısı istiyoruz demişler. Peki Büşra ve Yusuf çifti, bu sanatçıyı da belirtebilir misiniz? Onu çok seviyoruz demişler bu arada. Velat şarkısını kim söylüyor? Onu da yazarsanız çok sevinirim. Çünkü sanatçının ismini bilmiyorum. Velat yazınca da bir sürü insan çıkıyor. Dolayısıyla sizden bu konudan yardım bekliyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum abi demiş. Osman Doğan, günaydın, teşekkürler, hoş geldiniz. Sizde Osman Doğan'a da selamlar, sevgiler. Peki, bir mesaj daha okuyacaktım değil mi? Galiba yok mu? Evet, yokmuş, tamam. Bir araya gidelim. Nuriye Hanım duyurusunu bize gönderdi. Efendim, bugün Fen Lisesi'nde, Ömer Çoktin Fen Lisesi'nde, Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan kişiler, daha doğrusu kurs görenler, eğitmenler tüm emeklerini, yıl boyunca yaptıklarını sergiliyorlar. Sizler de gidip ücretsiz bir şekilde sergiyi gezebilirsiniz. Instagram'a hikaye çıkar. Güzel hikaye de çıkar yani. Gezmiş olursunuz yani. Evet, doğu besle yapılabilecek etkinliklerden biri. Başka yok yani. Halk eğitim kursiyerlerine ve eğitmenlerine selamlar. Galiba yönetim de değişiyormuş son dakika.

Evet, Melek Hanım aramızda. Melek Hanım da Hozan Dino'dan bir şarkı istiyorum Mazlum abi demiş. Birazdan güzel bir şarkı gönderelim. Rojbaj abi, Mazlum abi demiş. Rojbaj Slavı ve Jivera diyelim. Evet, Volkan Erdoğdu istedi. O şarkıyı dinleyeceğiz. Bu arada Büşra Hanım, maalesef ki istediğiniz şarkıyı bulamadım. Gülistan Perver ve Şivan Perver'den istemişler şarkıyı. Ne yazık ki bizde bulunmuyor. Sonra merak ettim ya, dedim nasıl bir şarkıymış. İnternetten baktım, bayağı eski bir şarkıymış ama maalesef bulamadık. Keşke bulsaydık, daha çalabilseydik güzel olurdu ama yok ne yazık ki. Ama şöyle bir şey var, iki seçeneğimiz daha var. Ya size sıradaki şarkılardan birini gönderelim, ya da siz başka güzel bir şarkı seçerseniz biz onu da size yollarız. Tamamen seçimi size bırakıyoruz. Hangisi mantıklı gelirse biz kabul ediyoruz. Peki bir mesaj daha okusak nasıl olur? Hatice Hanım buradaymış, hemen bakalım. Hatice Hanım ne demiş? Bu arada çoğu mesajı da yeni fark ettim ya. Bir sürü insan yazmış aslında. Hatice Hanım diyor ki merhabalar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler, sağ olun Hatice Hanım. Mazlum Bey diyor, sizden diyor bugün biricik kardeşim İbrahim için diyor güzel bir...

Evet, Büşra Hanım şarkıyı değiştirmiş. Yunus Agri'den Vay Gule şarkısını istemişler. Bakacağım, varsa seve seve göndereceğim. Ama var diye hatırlıyorum. Bakacağız zaten. Peki devam edelim. Saatler 10.52 ve bizler devam ediyoruz mesajlarınızla. Hemen sıradaki mesaja yer verelim. Hatice Hanım, bu arada şarkınızı bulduk. O şimdi asker geliyor. Toplu olarak bizi dinliyorlarmış. Selam olsun hepinize. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii askere gidecek olan herkese de diye söylemiş olalım. Peki. Evet, bir araya gideceğiz. Aradan sonra buradayız. Karakol şarkısını isteyen dinleyicimize şarkıyı armağan edelim. Hemen sonrasında buradayız. Sıradaki şarkı bakalım hangisiymiş.

Evet, Amerika Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geliyormuş. Belki Necla Trump'la da görüşür değil mi? Ne dersiniz? Olur mu acaba? Ne dersiniz? Hani bir ablamız var ya, diyor ki Trump benim babam diyor. Belki kızını da alır gider. Valla Türkiye'ye geliyormuş. Bakalım Necla ablamız, belki Necla Trump gider. Belli olmaz. Sevmeyi hiç denemedin diyecek Blok 3. Ama öncesinde Aleyna Hanım ne demiş bakalım. Günaydın demiş. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Ben sıradaki şarkıyı abim Savaş Polat, kardeşim Murat Can Abbasoğlu ve de canım babam Hakan Polat'a armağan ediyorum, etmek istiyorum demiş. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler, sağ olun. Bu şarkı o zaman çok güzel şarkıdır. Öncelikle size, sonra babanıza, sonra abinize, sonra kardeşinize, böyle bir sıralama yaptık ama gelsin bakalım. Devam. Ve tabii ki en başta da Ferhat Aksöz ve ablası Sevda Hanım'a geliyor, çünkü onlar hissediyor.

Evet devam edelim. Didem Hanım, siz şarkının ismini yanlış yazmışsınız ama yine de ben buldum. Sizin söylediğiniz şekilde yazarsak Munzur Baba şarkısı çıkıyor ama ben hangi şarkı istediğinizi gördüm. Ben Seni Çok Seviyorum şarkısını istemişsiniz Halit Bilgiç'ten. Listeye aldım. Ben de dedim kesin Didem Hanım bize yeni şarkılardan birini göndermiştir ama yok. O da ne yapsın şimdi şarkı yok yani. O yüzden biz eskilerden devam edelim o zaman. Ne varsa eskilerde var diyerek İbrahim Tatlıses'le devam edeceğiz. Yakamoğuz şarkısı Aykut Bey'e göndereceğiz. Didem Hanım'ın mesajını okuyalım. Didem Hanım ne demiş bakayım. Diyor ki iyi yayınlar. Halit Bilgiç'ten evet Sen Beni Munzur'a Sor şarkısını istiyorum. Sizlere de gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şarkıyı buldum. Her ne kadar ismi farklı olsa da bulduk. Efendim birazdan geldiğimizde devam edeceğiz sizlerden gelen mesajlarla. Bu şarkıyı PTT'den Aykut Bey istedi ve PTT ailesine göndereceğiz. Biraz geciktik tıpkı PTT gibi ama kusura bakmasınlar. Gecikmenin ne kadar zor olduğunu anlamışlardır değil mi şimdi? Biz de bekliyoruz. Mesela benim bugün bir kargom var daha gelmemiş. Bugün gelecekti güya ama daha gelmemiş. Yani işte. Peki devam teşekkürler. Şimdi saatler 11'i gösterirken devam edelim.

Evet, devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Saatler 11.05'i gösteriyor. Gelen mesajlara bakıyoruz. Bir dincimiz günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın sizden diyor. Grup Roj'dan Varecan şarkısını istiyorum demiş. Biz de şarkınızı listeye aldık. Aykut Bey diyor ki artık gecikmiyoruz demişler. Aa ne güzel valla, şaka maka bir yana uzun süredir hiç PTT kullanmıyorum. Belki de öyle olmuştur, bilemiyorum. En son PTT'den kargo alanlar varsa lütfen yazsın. Eskisi gibi gecikme var mı yok mu? Ben de merak ettim şimdi öyle deyince Aykut Bey. Varsa lütfen bizi bilgilendirsin. PTT eskisi gibi gecikiyor mu yoksa bir iyileşme var mı? Günaydın Mazlum Bey demiş dinleyicimiz Cem Adrian'dan bir parça istiyorum demiş Fatma Hanım. Çalarsanız sevinirim demiş ve şimdiden teşekkür ederim demiş. Bakalım size Cem Adrian'dan hangi şarkı göndereceğiz. Çok Cem Adrian dinlemiyorum ama güzel bir şarkısını bulmaya çalışacağım. Evet, Cem Adrian'da dinlemesem de bilmiyorum, tarzım değil ama seviyorum adamı ya. Çok değerli bir insan bence. Cem Adrian'ı severim yani. İnsan olarak iyi bir insan yani. Öyle söyleyebilirim yani.

Evet Hatice Hanım'ın kardeşi İbrahim Bey askere gitmeden önce toplu olarak şu an bizi dinliyorlarmış ve asker şarkısı istediler. Biz de bunu uygun gördük. Bu arada Büşra Hanım ve Yusuf Bey'di değil mi? Onların da şarkısını listeye aldım, söylemeyi unuttum. Geliyor birazdan. Evet, mesajlar devam ediyor. Bakalım. Evet, bu arada Fatma Hanım için Cem Adrian'dan bir şarkı listeye aldık. O da geliyor birazdan. Sürpriz. Aa, yanlışım, yanlış mı yazmışım diyor. Aynen öyle. Yeni şarkılar çıkıyor önüme ama eskisi gibi güzel değil, ondan istemiyorum. Siz yine bazen gönderin, deneyelim şansımızı. Didem Hanım, şarkınız listeye alındı, o da birazdan gelecek diyelim. Evet, bir bakalım. Mazlum Bey, bekliyoruz bizim şarkı için diyor. Merak etmeyin, listeye aldım, geliyor. O da geliyor. Hatta ne zaman geliyormuş bakayım. Sizinki ne zaman geliyormuş? Heh, bu şarkıdan sonra sizinkiymiş. O şimdi asker, hemen sonrasında sizin şarkınız geliyormuş. Öyle görünüyor. Sıkıntı yok yani. Her şey yolunda.

0: Devam edelim. Radyomuzun ablası buradaymış diyor ki oğlum günaydın ben de buradayım diyor. Senden eski bir türkü isteyeceğim diyor. Rica etsem çalar mısın diyor. Mardin Kapı Şenoğlu şarkısı türküsü birazdan geliyor. Tabii ki de seve seve göndereceğiz.
1: Şimdi asker canı neler ister? Uykuda Mevlam beni ona göster.
2: Şimdi asker.
0: Bakayım Hatice Hanım ne demiş. Hatice Hanım bir şey yazmış. Dinledik teşekkür ederim demiş, rica ederim, güzel olmuştur umarım, biraz neşeniz yerine gelmiştir. Evet, devam edelim, başka mesajlar gelmeye devam ediyor bizlere, hepsini sırayla tek tek okuyacağım, merak etmeyin. Ama önce Yusuf Bey, Büşra Hanım ve Eray Bey için Yunus Agri'den bir şarkı dinleyeceğiz. Sonrasında geliyoruz. Bakayım bir dinleyicimiz diyor ki evet. Şöyle. Heh, tamam birazdan geldiğinde o mesajı okuyacağım. Adana'dan bir dinleyicimiz varmış. İbrahim Bey galiba. Birazdan geldiğinde o mesajı da okuyacağım. Ama öncesinde Yunus Agri. Vay güle diyecek.

herhalde kimse son zamanlarda PTT kargodan kargo alamamış görünüyor. Ama Elif Hanım'ın bir yorumu var. Ben de bu yoruma katılıyorum. Çünkü ben de yaşıyorum bazen. Gerçekten çok sıkıntı. Okuyacağım. İyi yayınlar Mazlum Bey. Ben İbrahim demiş Adana'dan. İbrahim Bey selamlar olsun Adana'ya diyelim. Hamza Ballı'ya diyor sorar mısınız ya diyor. Şu maaşlar ne zaman yatacak diyor. Hamza Bey ya adamlar 2 aydır maaş bekliyor Allah aşkına. Maaşları ödeyin ya. Böyle şey olur mu ya? Siz nasıl bir patronsunuz ya? Böyle cimrilik olmaz ya. Hamza Ballı'ya sesleniyoruz. Lütfen maaşları ödeyin efendim. Alacaklılar kapıya dayandı ya. Böyle şey olur mu? Evet İbrahim Bey maaşları soruyor. Biz de soruyoruz. Maaşlar yatana kadar soracağız. Her gün soracağız. İbrahim Bey siz de maaş yatınca bize haber verin. Yoksa sürekli boşuna şey yapmayalım. Evet. Peki Hamza Ballı maaşları da ödesin lütfen. Acil hem de çok acil. Gariban çocuklar aç. Elif Hanım diyor ki vallahi Mazlum Bey diyor PTT'den gecikmeyle ilgili yorum yok ama diyor sabahın köründe diyor kapıyı alacaklı gibi çalanlar diyor hiç hoş değil diyor 7-8 gibi kapı çalınıp diyor kargo teslim etmek tuhaf diyor. O kadar erken teslim etmeleri gerçekten normal değil. Sizin eviniz şeye mi yakın herhalde? Çarşı merkezine mi yakın artık? Ondan dolayı mı ilk size uğruyorlar herhalde? Çünkü o adres mahallelere göre dağıtım oluyor ya bilmiyorum. Ama şu kapıyı pataküte çalan kargocuları ben kınıyorum buradan. Ve gördüğüm zaman da direkt fırçayı atıyorum. Kusura bakmasın kim olursa olsun. Söyleyeyim yani size. Evet. Son dakika haberi var bu arada boşananlar, nafaka ödeyenler valla sevineceksiniz bak sizin için gelecek şimdi onu anlatacağım. Ama yani gerçekten kargocular hepsi değil bak hepsi olmaz çünkü bazıları gerçekten çok işini temiz yapıyor. Ama bazıları gerçekten kapıyı öyle bir vuruyor ki ya yapmayın arkadaşlar valla kavga ederim yani açık söyleyeyim. Kapıyı yapmayın öyle ayıptır çok ayıp yani. Niye yapıyorlar biliyor musunuz onun da sebebi belli. Yani hızlı bir şekilde çıksın da teslim edeyim gideyim yani o mantıkla yapılıyor ama bu sefer de rahatsız ediyorlar yani. Evet Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Tekrar ediyorum AYM Anayasa Mahkemesi boşanan eşlere ödenen süresiz nafaka düzenlemesini tamamen iptal etti. Belli bir süre konulması gerekiyormuş. Çoğu insanın beklediği bir şey aslında. Hadi bakalım geçmiş mi olsun diyelim. Gözünüz mü aydın diyelim ne diyelim valla bilemedim. Artık.

0: Haydi çık gel tütellerimden. Fırat'ın asilinde kaybolmasın sevdamız. Toprak olsun. Ateşte közlenen renk körü bakışlar, bire kırk veren umutlar yeşersin. Siyaha bürünmüş beyazın göz uçlarında, tut ellerimden, bırakma ne olur. Güneş toplayalım yarınlar için. Güneş toplayalım yarınlar için.
1: Evet, devam edelim. PTT ile ilgili mesajlar gelmeye başladı işte. Şimdi bekliyorduk. Bunları bekliyorduk işte. Şaşırmadım. Efendim, PTT meğersem kendini çok geliştirmiş. Kolombiyalı. Çok değişmiş. Ben seni çok seviyorum. Artık PTT eve kargo getirmek yerine sizi PTT'ye çağırıyormuş. Vallahi herkes öyle diyor. Bak, iki mesaj gelmiş. Diyor ki biz gidiyoruz alıyoruz diyor. Hizmet onların ayağına geldi diyor. Bizim ayağımıza gelmedi diyor. Güzelmiş ya. Bak valla PTT kullanmayalı bayağı gelişmiş ya. Ama geriye doğru. Ay ay, neyse vallahi devam edelim. Okumaya mesajlarınızı PTT ile ilgili varsa gönderin. Ya benim bir ara Çin'den bir kargom vardı. Yıllar önceydi tabii. 2018-19 falandı. Hala gelmedi biliyor musunuz? Yemin ederim şu an yok. O kargo şu an yok ya. Bir dolar vermiştim, o yüzden çok üstüne durmadım yani. Valla o kargo hala yok yani. 2018'de mi? O kargom nereye gitti bilmiyorum. Dediğim gibi yani, bir dolar olduğu için çok uğraşmadım dedim. Ama boşver. Gelirse gelir, gelmezse gelir. Ama hala gelmedi. İnşallah bir gün gelir yani. Mutlaka beklerim yani. Lütfen gelsin artık. Devam edelim. Mazlum Bey diyor, PTT aynı diyor, değişen bir şey yok. Allah razı olsun diyor. Bizi gidip oradan alıyoruz. Artık hizmet onların ayağına geldi diyor. Bir de sabahın köründe teslim ettiğiyle ilgili yine bir mesaj gelmiş. Merhaba Mazlum Bey. Evet, PTT kargo hala öyle geç getiriyorlar. Bazen de ben gidip kendim alıyorum diyor. Ondan sonra bir de çok erken dağıtma çıkıyorlar diyor. Sabahın 8'inde uykulu. Bazen kodu nasıl verdiğimi bile hatırlamıyorum diyor. Ne aceleniz var PTT Allah aşkına? İnsanlar bir uyansın, bir kendine gelsin ya. Allah Allah. Ama biz de biraz tuhafız değil mi? Yani adamlar sabahın köründe getiriyor. Belki acelesi vardır diye teslim ediyor. Günahtır ya, belki müşteri sabah lazım olur ürün diye. Biz onu da kabul etmiyoruz. Biz PTT'den ne istiyoruz anlamadım ki. Neyse.

Evet, bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı diyecek Cem Adrian. Şimdi devam edelim. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Dinleyicimiz Rojda Hanım diyor ki günaydın Mazlum abi demiş. Günaydın. Oğlumun doğum günü bugün demiş. Faruk Can. Evet, Faruk Can'a da selamlar olsun. Güzel yaşları olsun, güzel ömürleri olsun. Sağlıklı, nice, mutlu, huzurlu ömürler diliyoruz. Çok güzel bir şarkı ona göndereceğim. Bekleyin. Erken çalıyorsun. Erken geliyor. Geç geliyor. Niye geç geliyor? Anlamadık ki diyor. Vallahi işte ben de o, sizde ama şey yok. Ortası yok işte. Sizde ortası yok. Ya tam geç geliyorsunuz ya çok erken geliyorsunuz. Ortayı tutturamadınız. Ortayı bir tuttursanız var ya çok iyi olacak da işte. Olmadı onu. Onu yapamadınız bir türlü. Neyse ben tekrar ediyorum efendim. 2018'de istediğim kargo daha yok. 2026 yılındayız. Kargomu getir PTT diye sesleniyorum. Allah bilir neredeydi şimdi. Cem Adrian sonra buradayız. Bu şarkıyı PTT'ye ve PTT ile çok sıkı fıkı olan PTT müşterilerine gelsin. Ağlasam mı? Ağlamasam mı?

Efendim bu şarkıyı Faruk Can'a göndereceğiz. Rojda Hanım'ın oğlu doğum günüymüş. Didem Hanım diyor ki çok haklısınız diyor bu PTT'nin olayıyla ilgili. Bak Aykut Bey ben ne yapayım şimdi, insanlar yazıyor, bayağı da yazıyorlar. Çok haklısınız diyor, ben de bir şey istediğimde eğer PTT ile gönderilecekse diyor umudumu kesiyorum diyor. 5 günden aşağı gelmez elime diyor, bazen de mucize oluyor 3 günde geliyor. İşte PTT bazen küçük mutluluklar yaşatabiliyor insanlara. Yani o yüzden iyi ki var PTT, olmasa ne yapacağız? Ya PTT'de bir amca vardı ya, o hala var mı? Yemin ederim o beni de emekli edecek ama hala var mı? Gitti mi amca ya? Bir tane amca vardı, hep kurye, şey kurye diyorum ya, girişte kargoları kabul ediyordu. O amca hala var mı ya? Çok merak ediyorum. Eskiden PTT'ye ne zaman gitsem o amca vardı. Şu an yok herhalde. Var mı ya? Evet, merkezdeyiz diyor. O zaman muhtemelen ilk size uğruyorlar Elif Hanım. O yüzden PTT. Ama bak bir dinleyicimiz daha şey diyor. Yani erken geliyor demek ki herkese. Erkenden gidiyorlar. Sabah baskını yapıyorlar yani. Neyse, o zaman bu şarkıyı da bir dinleyelim. Hemen sonrasında buradayız. Devam ediyoruz.

0: Bugün doğum günü olan herkese bu şarkıyı gönderdik. Bugün doğanlar hangi burç oluyor ya? Haziran 5 değil mi? Hangi burç oluyor? Ben de çok şey merak ediyormuşum, onu fark ettim. Evet, devam edelim.
1: Merhaba Nazım abi, sıradaki parçayı abim Murat'tan Abbasoğlu için çağırır mısın? Onu çok sevdiğini söyler misin?
0: Söyledik bile.
1: Biraz erken çalar mısın, okula gideceğim, sonra da dinleyemiyorum.
0: Tamam, kızma bize Esma Nur ya. Allah Allah, niye kızıyorsun bize yani? Tamam, en güzel şarkılar sana ve abine gelsin. Esma Nur kızıyor sanki. O ne biçim şarkı girişiydi, korktum vallahi. Kulağımda bir tuhaf ses geldi, korktum biraz. İlk defa korktum radyoda yayındaki. İlginç. Neyse, devam edelim. Son şarkımız birazdan geliyor. Belki inanmayacaksınız ama artık veda ediyoruz ve son şarkımız birazdan gelecek. Veda şarkımıza da birazdan yer vereceğiz. Adem Bey burada. Adem Bey diyor ki merhaba Mazlum Bey diyor. Sıradaki parça tüm dinleyenlerimize, dinleyeceğimize gelsin diyor. Aynen öyle, gelsin ama en başta da size gelsin Adem Bey. Başka güzel mesajlar geliyor. Bu arada Hamza Bey maaşları ödedi mi ya? Soralım bak, o aradan kaçmasın. İbrahim Bey takip edin. Maaş yatmazsa bize söyleyin acil. Hamza Bey maaşları yatırmıyormuş. Efendim, maaşların üzerine yatmış. Vermiyormuş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben de bir PTT çalışanı olarak diyor. Sistemde bulunmak istiyorum demiş. Pardon, yanlış okudum. Yetersiz personel ve de araç filosuyla anca bu kadar yapabiliyoruz demişler. Evet. Eksik yönlerimiz olabilir ama gerçekten diyor önemsiyoruz diyor halkımızı diyor. Ya personellerden yana bir sorunumuz zaten yok. Ben inanıyorum ki personeller işini gücünü yapmaya çalışıyorlar. Fakat dediğiniz gibi Barış Bey, yani biraz yetersizlik var yani. Yetersizlik var işte, sistemde biraz... tam oturmamış durumlar var ama personel iyi, yani insanlara da iyi davranıyorlar. Allah var, ben bugüne kadar PTT'de sorun çıkaran birini görmedim. Bir hariç yaşlı amcamız var. Evet, üniversiteye gideceğim şimdi, kağıt göndermem lazım. Amcaya kalem verdim, kalem vermiyordu. Amca gitmiş ama emekli olmuş diyorlar. Az önce bir iki yazmış. İsmini verme diyor ama emekli olmuş diyor. Ne güzel valla. Yaşasın ya, biraz hayatını yaşasın. PTT'de o karmaşa da olmaz yani. Peki, PTT'den çok konuştuk. Bu şarkı da PTT ve radyo ablamız, radyomuzun ablasına gelsin. Son şarkı için birazdan buradayız.

kutladı. Bugün hayret, kimse demedi. Bayramdan sonraki bir hafta bile bayram kutlandı. Sabah söylemiştim, bizim Kürtlerde öyle. Bayram bitmiyor yani. Hala bayram ziyaretlerini yapamayanlar ve bayram ziyaretinde olanlar var yani. Gerçekten bizim burada bitmiyor. Yani. Bitmeyen bayram. Niye bitmiyor? Çünkü aileler kalabalık. Bir ailenin 7-8 tane çocuğu var. Hadi 8 çocuğunun işte ne bileyim en büyüğünün bir de oğlu kızı evleniyor, onun da çocuğu oluyor. Aile oluyor. Bileyim bayağı kalabalık oluyor bizim. Yetkililerden ricamız, lütfen bu bölgeye özel bayram tatilini uzatın. Yetmiyor yani. Yetmiyor. Neyse, benden bugün bugünlük bu kadar. Bir mesajımız var. Barış Bey, Aykut Bey selamlarını iletiyor. Biz de buradan iletelim. Hem Barış Bey hem Aykut Bey'e selamlar, sevgiler diyelim. Haftaya pazartesi günü ben yine bu mikrofonda sizleri bekliyorum. Sizler de bizleri beklerseniz seviniriz. Aman ha, başka radyolarla bizi aldatmayınız. Duyuyoruz oradan buradan yani bazen. Dikkat edin. Ses geliyor bize. Kuşlar söylüyor yani. Başka radyolara mesaj atıyorsunuz, oradan anlaşılıyor. Ya neyse, şaka bir yana, güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın cuma, cumartesi ve pazar günü size için güzel geçsin. Pazartesi günü de tabii ki buradayız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

Tam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: kıyılar var filan Zeynep gizli sevdi. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin kızı ve kibir kutusunda mektup aldı sonra yapışsınlarına geçecek adam.
1: Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan.
2: Güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğubayazıt.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid.

Kevin Cruz, Captain is speaking. I am ready for Hawaii. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

Radyo Dubayazıt.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yeme.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yeme.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yeme.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yeme.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti

düşer der zemine. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun der senin.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

konu çalınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
1: Ha.
0: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
1: Olayı gördün mü?
2: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
2: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
2: Yürü, rahat ol.
0: Yaşasın yayalar.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 dakikan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.

Hatırla bu şarkıyı uzanır yıllar öncesine. Şimdi öylesine söyle mırıldan birisine. Duy bir yerde sana yazılmamış gibi yap. Yabancılaş cümlelere yavaş yavaş. Okunsun gözlerinden hatıralar. Çevir yüzünü eğer süzülürse bir damla yaş. Sen güçlüsün ya arkadaş. Fark eden olursa seni oradan uzaklaş. Seni

sarmaya kıyamam, gözlerimden ör beni. Uçlara sürgün etme, kalbine sür beni. Vicdanını hiç sayıp beni öldürdüğünden beri seni kalbime gömüp binlere seyrettim türbeni. Ziyaretine gelenlere hayret eder, çünkü bir damla gözyaşın tüm ömre bedel. Ben ki seni kalbine tek halvet eden, beni senden başka seven varsa zahmet eder. Gülüşüm kuzeye güneş, geceme ışık. Ziyafeti aşksa aşık, dilim alışık. Özledim de içini farklı görür dışı. Sensiz geceler ölü çocukların kışı. Bunu da yaz kenara, kırık bir uçurtmayın. Artık ölüm kalım, garip bir uduttayım. Senden öğrendim ben bu yaşta yorulmayı. Hatta sen öğrettin kıyılarda boğulmayı. Ne dersin öğrettiğine değil mi? Gönül güneşe uzak, bu parça leylidir. Bilirsin Akdeniz'i, acılar nemlidir. İnsan aşık olunca yitirir beynini ki kalbini dinler. Gönüldür okyanus, yanağın kar tanesi. Kokun çiğ, aşk ömür çınarı, önlüyor tipi. Sustuğuma bakma hala.

kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan arabanın kapısını.

İşçisin sen kulumları, İşçisin sen işçi kal, gidedi tulumları.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

şimdiki zamanım. Geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümüm tamamım. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma.

Bir derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım.

gönlü böyle sırılsıklam çözmem. Hüzün gölgeleri değmesin diye her an dirilip dirilip ölmem. Anla ne olur, aşktı gözyaşlarımda ormanları büyütmem. Soluğuna papatyalar ekip kendimde bitmem. Güzellikleri avuçlayıp dönmek için de değil mi gitmem? Çatman kaşlarını, dudakların arasında muhabbeti gizleme. Dönmen sırtını mesela, öpeyim diye en gizli yerinden. Yalnızca...

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarında...

çizgime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerim bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplı, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
1: Radyo Doğu Parası.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin Aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

sevip de kavuşamayanlara. Önce yaşamak lazım, sonra söylemek lazım. Sen sevmek nedir bilir misin? İşte ben sevdim. Sevip sevip ayrı kalmak zor olsa da, yine de her şeye rağmen sevdim. Bu yürek onu sevmiş. O bende olsa da, olmasa da, bırakın o beni sevmesin, hiç sevmesin. Benim sevgim ikimize de yeter. Bu canı bir Allah alır bilirdim. Ama yaşarken sen aldın canımı. Canımı almakla kalmadım. Giderken elimden bir de yaşama sevincimi aldın. O kim bilir nerededir, kim nedir, kimin nedir? Belki beni düşünmüyordur ama ben onu çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmese de. Sevmese.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel,
2: erken teşhis hayat kurtarır.